Manas Akka moyun sunup tar düğüneden keng düğünege tizgen burup o düğüne sapar tartkanda kayın ilap tal ilap karagan jandın bar ilap ilagandın barısı öz kaygısın cevili oşonda jalpa ürköç karanar kavlan alıp kelken var manaz ölgönde oktarının barısın janagı jüktöp jürgön jelmayan kayındın başın çalbagan kulattan sakalbagan ay köl manaz ölgönde manas jatkan kapşıkka çögüp aldı jelmayan közden jaşın ilgirdip tögüp aldı arağanday oğuzun asmanga açıp aldı onay adamdan artı konkrap ayağına manas жатып алды.